Merhabalar efendim. Umarım çok iyisiniz. Bugünkü Türkçe programına hoş geldiniz. İlk olarak programımıza klarnet ustası Serkan Çağrı'nın Dilek Taşı yorumuyla başlayacağız. Dilek Taşı'nı hepimiz biliriz, severiz. Siz de isterseniz evinizdeyseniz, iş yerindeyseniz, içinizden veya arabadaysanız eşlik edebilirsiniz, sözlerini mırıldanabilirsiniz. Şimdi parçamızı dinliyoruz. Ondan sonra tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Türkülden Karaböcek bestesi olan ünlü Dilek Taşı'nı klarnet ustası Serkan Çağrı'nın yorumuyla dinledik. Ben Deniz Batuk, Güney Avustralya Türk Derneği için hazırladığımız ve Adelaide'den sunduğumuz programımıza yeniden hoş geldiniz. Tabii biz Adelaide'deyiz ama sizler belki Sydney, belki Melbourne, belki Perth, belki Queensland'de oturuyorsunuz. Bize her zaman Güney Avustralya Türk Derneği'nin Instagram ve Facebook sayfasından ulaşabilir, isteklerinizi belirtebilirsiniz veya sadece bir selam söyleyebilirsiniz ki biz de o zaman biliriz sizin nerede olduğunuzu, sizlere ulaşabiliyor muyuz, ulaşamıyor muyuz? Daha iyi bir iletişimimiz olur. O yüzden nerede oturuyorsanız lütfen bizi Facebook ve Instagram sayfamızdan bulun. Bundan böyle her hafta, her pazar akşam 6'da sizlerle birlikte olacağız yarım saatliğine. Programlarımızda zaman zaman Adelaide'den sokak röportajlarına, Türk toplumundan bireylerimize yaptıkları işlere de yer vereceğiz. İşte bugün bir konuğumuz var. Kendileri Adelaide City'de, şehir merkezinde James Place'te bulunuyorlar. Çok kısa minik bir söyleşimiz var kendisiyle. Sizlerle de bu şekilde konuşmak, tanışmak, sohbet etmek isteriz. Güney Avustralya'dan Türk Sesleri.
1: Merhabalar efendim. Bugün Hatun Kafe'de Funda Hanım'la beraberiz. Buranın sahibi ve işletmecisi. Merhaba.
2: Merhaba, ne haber? Nasılsın Deniz'ciğim?
1: Gayet iyiyim. Umarım sizler de iyisiniz. Neler yapıyorsunuz? Adelaide'e kaç sene önce geldiniz?
2: Ben Adelaide'e 7 sene önce geldim. Aslında Avustralya doğumluyum ama Türkiye'de büyüdüm. 7 sene önce tekrar geldim diyelim.
1: Mutlu musunuz burada?
2: Ben mutluyum ya. Yani yorucu ama mutluyum. Huzurluyum en azından öyle diyebilirim. Kafam rahat.
1: Peki diğer kentlerde kıyaslarsanız burada...
2: Bizim özellikle Adelaide'i seçme sebebimiz nispeten Sydney ve Melbourne'a göre daha sakin olması. Biz Türkiye'de de Adana'da yaşıyorduk. Dolayısıyla bir İstanbul bana her zaman kaos gibi geldiği için tekrar buraya yerleşmeye karar verdiğimizde Adelaide'i tercih ettik.
1: Peki Adanalı olduğunuz için soruyorum. Şimdi tabii yemek kültürü önemli. En böyle severek yaptığınız ve herkesin de çok beğendiği ne ürünleriniz, ne yemek çeşitleriniz var? En çok iddialı olduğunuz hangisi sizce?
2: Tabii ki bir Adanalı olarak Adana kebabını güzel yapıyoruz. Ama onu şu an maalesef Hatun'da yapmıyoruz. Daha önce Salça diye bir yerimiz vardı, orada yapıyorduk. Hatun'da en çok Turkish Breakfast Plara'yı hem çok keyifle yapıyoruz, hem güzel satıyoruz. İnsanlar Türk kahvaltısını tanıyorlar. Güzel biliyorlar. Yemek olarak da kuzu tandır yapıyoruz biz. Çok popüler, en popüler tabağımız o.
1: Ne güzel, ne güzel. Peki o zaman biz hayırlı işler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.

İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla. İstersen çınlatalım.

Çal qınarla, bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarda, İstersen evlenelim davullarla zurnalarda, İstersen çınladan.

Söyle Canım'ı Erol Evgin'den dinledikten sonra sırada yine güzel bir haber var. Geçtiğimiz günlerde beni çok sevindiren, duygulandıran bir gelişme oldu. Şanlıurfa'dan Harran Üniversitesi'nde kurulmuş olan Vox Humanis çok sesli koro topluluğu İsveç'e gitti. Orada Helsingborg kentinde Dünya Koro Yarışması'na katıldı ve kendi kategorisinde birinci oldu.

söylüyor, bir şeyler yapıyor. Arka arkaya güzel şarkılar, fakat hastaydım. Hasta olmama rağmen kendi odamda kalkıp neredeyse oynamaya başladım. İnsanı o kadar neşelendiren, heyecanlandıran, mutlu eden bir havaları vardı. Size bu gruptan şimdi bir parça çalacağım. Ondan sonra da adını ve grup hakkında biraz daha bilgi vereceğim.

Kıbrıslı Türk müzik grubu Grup Net'ten dinledik Leymos'un türküsü. Yaklaşık 1980'lerden beri faaliyet gösteren bu grup özellikle geleneksel türküleri kendi yorumlarıyla, modern bir şekilde yorumlamalarıyla tanınıyor. Efendim, Yeşilçam filmlerini sever misiniz? Eski Türk filmlerini. Ben severim. Peki, Yeşilçam filmlerinin müziklerini dinler misiniz? Bu şarkıları sever misiniz? Mesela bir örnek verelim. Semiramis Pekkan'dan gelsin.

1971 yılında başrollerini Hülya Koçyiğit ile Kartal Tibet'in paylaştıkları Sevmek ve Ölmek Zamanı adlı Yeşilçam filminden dinledik. Senden Vazgeçemem Semiramis Pekkan seslendirdi. Bugünkü programımızın son dakikalarına yaklaşırken tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize istek ve önerilerinizi Güney Avustralya Türk Derneği TASA'nın Facebook ve Instagram sayfalarından iletebilirsiniz. Tabii ki bu programı 5EBI radyosu 103.1 FM frekansından yayınlıyoruz. Bize istasyondan buradan da ulaşabilirsiniz. Buranın numarası ise 08 82 11 76 35. Tekrar ediyorum. Interstate kodu 08 82 11 76 35. İsteklerinizi buraya da bize gönderebilirsiniz. Not alabilirler ve bize iletirler buraya geldiğiniz zaman. Her iki yöntem de geçerlidir. Ama tabii ki Instagram ve Facebook herhalde daha kolay günümüzde. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek pazar günü saat akşam 6'da yeniden buluşmak üzere diyoruz. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız Zafer Günümüz hatırlayarak, 30 Ağustos'u hatırlayarak şimdi öyle bir kapanış müziğimizi yapalım. Haftaya pazar yeniden görüşmek üzere. Deniz Batuk ben. Sevgiler, saygılar.